Bakalım puanım alınır. Ben bu sırada. Kolay modeller. Sonra bir de. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi.